Batışmış bir acıda, batışmış bir acıda. Dilem tüder upta, bekule baba dahi. Zedes ditti de bu dil her du feryat. Çerçedi de bine dil kunet yat. Bekule baba dahi, zedes ditti de bu dil her du feryat.